Chaves. Bak buranın amurma boş peki me tuttu iki. Manan çek bana ben ne içim akan rata son. Atun da yapa muşte mahit doken. Atun şina muşte mahit doken. Nika ati ubay tanım abiden. Dü bütsa bütsa pa mune biden sağma kaya tu bütbura kovidem. Tavşi, tavşi.